0: chicks. So, what did you say? You said you should be lying, so I'm not. I'm so busy.
1: Ne, hazo kabar çözdüre. Hazo. Namojiga dog dog jenge dünü düşür oldu yürü mase. Jenge çıkanı hazo koşa yük dağabdi. Sönüyüre. Kesin hazo sönüyü düşüne. Ani gece şapan yo marbe.
0: Lada. Hazo ki dondan juri sama çişim meme çıldırdı. Lan da su bu nindu. Çuçuğu zamya tonjumendu.
2: Yan hazo lady karın iste bu be. 콘조콘조 겹부대다 피게 세분이도
0: 저 새로 송제 뒤 송고라 샤자지나 댄저 좀 쓰리
1: 예 따따리